rock. Harise, kibiseni ekibida and lahamisha magvante yebrak. Harise, lahamisha we chili and tomato sauce so vante. Harise, kibiseni ekibiba and lahamisha magvante yebrak. Harise, lahom laho magvotimo. Kibisini, kibisi vante, kibisi ruti, kibisi lam and runi, o vuti, laho votimo. Super vutimo ka. A little spice o magvosi, yabrak. Harise, kibisini, akibiba, and laho misha magvote, yabrak. Harise.